0: K-5, Rey Espeja Umalay, para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!